0: Gitmeye gelmiyor ikiye.
1: Please give me your Chicago class by class and wait.